Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Yanıyor gecenin körü, her yanı sardı acı. Söyle nasıl gülüp de kendimi kandırayım. Dinle, bak çalıyor yine ayrılık şarkı.

0: gözlüğün silah, gülüşün kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyor.

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com. Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol.

0: Mevki, telefon 458 211 11 12.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kamu Spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonu toplandı. Komisyonda bulunan bazı vekiller silahlara ulaşımın zorlaştırılması gerektiğini ve başta milletvekilleri olmak üzere kamu görevlilerinin silah sayısına sınırlanma getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste düzenlediği basın toplantısında silahların geride bırakıldığı ve terörün konuşulmadığı bir dönem için yasal düzenlemenin zaruri hale geldiğini belirterek bu yasa örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizma içermelidir. Bu genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacaktır dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ni ziyaret etti. Memişoğlu burada yaptığı konuşmada, "Türkiye sağlıkta üretimden çok hizmet odaklı çalıştı. Sizler ve bizler ilk defa üreten sağlık dediğimiz anlayışı hayata geçiriyoruz" ifadesini kullandı. Aydın'ın Köşk ilçesinde hijyenik olmayan koşullarda üretildiği ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu değerlendirilen 4 ton salçayla 300 kilogram zeytine el konuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, Washington yönetiminin hiçbir nükleer faaliyetin yürütülmediği Kazma Dağı'na odaklanmasının saldırganlık için uydurulmuş bir bahane olduğunu kaydetti.
2: Spor.
1: 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao kentinde düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol takımı çeyrek finalde bugün saat 11'de Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Kanada'yı elemesi halinde milli takım yarı finalde Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "İnşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz. Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz." dedi. FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Télévision.
1: هنا صوت القدس.
2: This is Jerusalem calling.
3: Şu Fibül Kudüs buzdallak rayih cahin.
4: Bir şey oluyor zamanla.
5: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Filistin 36. 1936 yılında Filistin'in birçok bölgesinde Milletler Cemiyeti mandası altında ülkeyi yöneten ve sömürgeci güç olarak görülen Britanya yönetimine karşı direniş giderek büyümeye başlar. Aynı dönemde Nazi zulmünden kaçarak bölgeye yerleşen Yahudilerin gelişiyle Filistin'deki toplumsal ve siyasal dengeler de hızla değişmektedir. Yusuf, Halit ve diğer gençler bu çalkantılı dönemde direniş saflarına katılır. Sömürge yönetimine karşı yürütülen mücadeleyle direnişçilerin kişisel hikayeleri iç içe geçerken, yaşananlar zamanla derinleşir ve günümüze kadar uzanan çatışmanın belirleyici dönüm noktalarından birine dönüşür.
6: This is my little brother. He hasn't done anything.
7: I advise that the best solution to terrorism is to build a wall.
8: I cannot, in good conscience, sit here and become complicit in this.
5: Dram türündeki filmin yönetmenliğini anne Mary Jacker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Hiyam Abbas, Kamel Elbaşa ve Jalal Atavil var. İyi seyirler.
9: Müzik

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Gurbetçiler, Bayburt'taki değişimi ve eksikleri değerlendirdi. Bayburt Haber ekibi olarak, yaz sezonu dolayısıyla farklı şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine dönen gurbetçi vatandaşlarla bir sokak röportajı gerçekleştirdik. Görüşmelerde ziyaretçilere, Bayburt'a en son ne zaman geldikleri ve şehirde zaman içinde herhangi bir farklılık gözlemleyip gözlemlemedikleri soruldu. Katılımcıların aktardığı görüşler, kentin fiziksel alanda kat ettiği mesafeyle çözüm bekleyen sorunları arasındaki mevcut durumu net bir şekilde ortaya koydu. Bayburt'ta pazar yerine otopark düzenlemesi. Bayburt Belediyesi, kent merkezinde özellikle pazarın kurulduğu günlerde meydana gelen trafik sıkışıklığını çözüme kavuşturmak amacıyla kapalı halk pazarı otopark projesini tamamlayarak faaliyete geçirdi. Şehir içi ulaşımın düzenlenmesi ve pazar alışverişine gelen sürücülerin araçlarını bırakabilmesi için tasarlanan alan, bölgedeki araç sirkülasyonunu rahatlatmayı amaçlıyor. İl merkezinde her pazartesi günü kurulan halk pazarı çevresinde yaşanan yoğunluk, kapalı otoparkın devreye girmesiyle birlikte yerini daha planlı bir yerleşim düzenine bırakıyor. Kıbrıs gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Eşref Kabak, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde vefat eden Kabak için Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş Camii'nde resmi tören düzenlendi. Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazına il protokolü, askeri erken, gaziler, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Demirözü Belediyesi iki iş makinesini satışa çıkarıyor. Demirözü Belediyesi, araç filosunda bulunan iki iş makinesinin satışı için ihale sürecini başlattı. 2012 model graderle 2006 model hidromek kazıcı yükleyici kepçe, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık teklif arttırma usulüyle satışa sunulacak. Bayburt'ta öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi verildi. Bayburt'ta Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik çevre eğitimi düzenlendi. Bayburt Merkez Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başkül İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilere sıfır atık projesi ve çevre farkındalığı konularında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Şarkılar çıkmış.
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyin de güzel bir perşembe gününde birlikteliğimiz başladı. Hafta içi her gün olduğu gibi yine 2 saat boyunca en güzel şarkıları sizlerle paylaşacağız. En keyifli sohbet tabii ki bu frekansta olacak. Bizlere dahil olabilirsiniz Bolamir Yıldız Instagram adresinden. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Hoş geldiniz.

Duyduk duymadık demeyinde harika bir perşembe gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Şimdi saygı konseri olacaktı biliyorsunuz. Bu seferki serinin ismi Serdar Ortaç'a saygı gecesiydi ama Oğuzhan Uğur olayları ortaya çıkınca Serdar Ortaç konseri iptal ettiğini açıkladı. Fakat başka bir konseptle, başka bir isimle konser yine aynı gün aynı saatte yapılacak deniyor. Ama kafalarda soru işareti. Serdar Ortaç'ın sağlık durumuyla alakalı. Önceki gün 30 gün hastanede kaldığını açıkladı Serdar Ortaç. Tedaviler, iğneler ancak toparladım dedi. Hatta yorulmamak için oturarak sahneye çıkıyor, görüntü veriyor vesaire. Kendisi sahnede düzeliyorum diyor ama ben hiç sanmıyorum. Hele ki böyle yüksek tempolu bir işi kaldırabilir mi? Kaldırırsa nasıl kaldırır? Büyük soru işareti kafamda. Önce sağlık diyorum, hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil. Yani böyle bir şeyler yapacağım diye kendimi zorlamak, daha kötü bir şeylere sebep olmak bana çok mantıklı gelmiyor. Dinlenmesine fayda varsa dinlensin. Ha iyiyse hep birlikte sahnede coşalım. Evet devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Duyduk duymadık demeyinde birlikteliğimiz devam ediyor. Tarihler 23 Temmuz'u göstermekte, günün adı Perşembe. Belirli aralıklarla bazı sanatçılar topa giriyor yapay zeka konusunda, biliyorsunuz. Çoğu da aynı düşüncede, emek hırsızı. En son Funda Arar söylemiş. Sanatçıların sesini kullanarak yapılan çalışmalar var diyor. Benim sesimi kullanarak da başka şarkılar söyletmişler. Bu emek hırsızlığıdır. İnsanlar artık bundan sıkıldı diye bir açıklamada bulunmuş. Sıkıldık vallahi, doğru. Artık uzman da oldu dinleyiciler. Ayırt edilebiliyor yapay şarkılar kolayca. Yani bu işi yapanlar ya çıtayı başka yerlere taşıyacak ya da vazgeçecekler bilgisayar başında üretmekten. Hangi yapay zeka duyguyu direkt geçirebilir mesela kalplere, soruyorum. Ya da hangi yapay zeka orkestrayla bir bütün olur ve kitleleri etkisi altına alır? Mümkün değil ve mümkün de olmayacak gibi. Kaldı ki özellikle Türk toplumu canlı müzik dinlemeyi, o orkestrayı görüp hissetmeyi sever. Aksine hemen de fark eder. Rapçilerden falan bahsetmiyorum. Onların zaten çoğu sadece ağzını oynatıyor. Onları dinlemeyene giden de zaten neyin ne olduğunu iyi biliyor. Evet, devam edeceğiz. Müzik diyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071.

0: 0211-1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

Başka bir pencereden bakacaksınız belki. Evet, belki hep merak ettiğiniz soruların cevabını bulacaksınız. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılış yıl dönümünde kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan bir eseri okuyucularla buluşturuyorlar. Fethin Mührü, Ayasofya Kebir Camii Şerifi adlı eser Cuma günü itibariyle yayınlanıyormuş efendim. Üstelik bu koleksiyon eserinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir takdim yazısı bulunuyormuş. Eserin ortaya çıkmasının hikayesinin de anlatıldığı bu unutulmaz hazinede inanılmaz bilgiler var. Üstelik eser Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak da hazırlanmış. Diyorum ya, sadece bir kitap değil, bir eser, bir koleksiyon eseri. Herkesin evinde ve en önemlisi hafızasında bulunmalı diyebilirim ben. Evet, devam ediyoruz efendim, ayrılmayın.

Efendim devam ediyoruz duyduk duymadık demeyince. Öyle önemli bir eser hazırlandı ki görüp okuyunca baş köşede yer vereceksiniz ona. Tarihimize baş

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, güzel bir Perşembe gününde devam ediyoruz. Dünya Kupası bitti. Ne ara başladı da bitti, öyle değil mi? Kupayı İspanya aldı. Kupanın diğer kazananı ise turnuvayı bir şov dünyasına çeviren Amerika oldu hiç kuşkusuz. Su molaları, alınan reklamlar, Super Bowl vari devre arası şovlar, şehirlerdeki tüketim çılgınlıkları, final maçı, çimlerin satışa çıkarılması, evet bunu da yaşadık ya. Kupayı Amerika ile ortak yapan Meksika ile Kanada'nın bir noktadan sonra isimleri bile geçmedi mesela bu arada. Messi öyle ya da böyle Arjantin'i finale kadar taşıdı ama nefesleri yetmedi. Günün sonunda santrafor olmayan İspanya aldı kupayı. Takım oyunu deyince İspanya geliyor akla. Brezilya kupanın hayal kırıklığı oldu ki birkaç yıl daha öyle olacakları kesin gibi. Turnuvaya kaleciler de damga vurdu bu arada. Yeşil Burun ve Demokratik Kongo kalecileri gibi. Mesela Türkiye maçını da yöneten hakem Ivan Barton gibi sembol hakemler de oldu bu kupada. El Salvador'dan gelen hakem çok iyi bir performans sergiledi mesela. Bu arada ülkemizden bir hakemin bile turnuvaya çağrılmamış olmasını da unutmayalım. Milli takımımız sağ olsun hevesimizi kursağımızda bıraktı. Ne hayallerimiz vardı ama daha marşa basmadan arabadan inmek zorunda kaldık. Artık önümüzdeki kupalara, önümüzdeki maçlara bakacağız. Herkes alması gereken dersi almıştır diye umalım diyoruz ve müzik diye devam ediyoruz.

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, devam ediyoruz. Birkaç şuursuz çıkıyor. Gündemi alıyor, kendi sistemlerine entegre etmeye çalışıyor akıllarınca. Haluk Levent gözaltına alınınca ve kumar oynadığı ortaya çıkınca yasa dışı bahis siteleri buldukları telefon numaralarına mesaj atmaya başladı. Telefonlara Haluk Levent de burada oynuyor, Haluk Levent'ten mesaj var gibi mesajlar gelmeye başlamış. Alt satırlarda da sitelerinin reklamlarını yapıyorlar. İnsan böyle bir mesaj görürse meraktan açar bir göz atar tabii, değil mi? Demek ki bu şahısların hiçbir şey umurunda değil. Demek ki insanları oltalarına takmak en büyük hedefleri. Sadece bu son mevzuda değil, bunlar kumar bataklığına insanları sürüklemek için daha birçok bel altı yöntem kullanıyorlar. Umarım telefonlarına gelen o mesajları ciddiye alan, o sitelere giren yok denecek kadar azdır. Duyduk duymadık demeyeyim. Devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonla iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemelerinin yarın yapılacağını açıkladı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uzmanlar kene tutunması sonrası erken başvurunun kritik rolüne işaret etti. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenle buluşmasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar," dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5398'e yükseldiği bildirildi. Spor. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "İnşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz. Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz," dedi. FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, harika bir Perşembe gününden güzel şarkılar sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Şimdi efendim, bazı cümleler var, bunları ne olur söylemeyin. İşte yok efendim, sadece 4 ay iş yapıyoruz olsun o kadar. Yok işte burası Bodrum, üstelik Yalıkavak, böyle olacak tabii fiyatlar. Burada işçi bulmak da zor, onları barındırmak da maliyeti, ne yapacaktık gibi soru işaretleri. Evet, ya da sorular. Geçiniz efendim bunları. Yalıkavak'taki dondurmacıda bir top dondurma 400 liraya satılıyor ya, hani Çeşme'de, Alaçatı'da da bunlara denk geliyoruz sosyal medyada. Bunu bir müşteri video çekerek kayıt altına aldı. Sonra da ceza kesilmiş o işletmeye. Her sene olur böyle saçma fiyatlar bazı yerlerde ama pes arkadaşım, bir top dondurmanın maliyeti olsun 20 lira, bir toptan bahsediyorum. Hadi olsun 30 lira, yahu olsun 50 lira, nasıl satarsın 400 liraya? Sonra diyorlar ki turizm bitiyor. Aslında bitmiyor. Bazı tırnak içinde esnaf kendi eliyle aşağı çekiyor herkesi. Bin feribota geç komşu ülkeye, 400 lira karşılığı bir dondurma bulabiliyor musun bakalım? Bulamazsın. Olsa olsa 1,5 eurodur. Bakın İtalya'da 1 euro. Evet, dondurmanın fiyatı. Allah tatilcileri ahlaklı esnafla karşılaştırsın diyorum ben. Evet, devam ediyorum, ayrılmayın.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Magazin diyelim mi? Futbolcu İsmail Yüksek'le evlenen Esen Matraş'ın öz babası Emre Matraş nikaha itiraz etmiş. Törende kız babası olarak kendi isminin geçmediğini söyleyen eski popçu evliliğin bu nedenle geçersiz olduğunu savunuyor. Nikah kıyan memuru ve belediye başkanından da şikayetçi bu arada. Boşanmış çiftlerde böyle şeyler olabiliyor. Aile içinde yaşanmış çeşitli olaylardan dolayı çocuklar bazen öz babası yerine kendisini büyüten kişiyi baba sanıyor. Aile içi mevzularda çocuk mu haklıdır, baba mı haklıdır? Bizim dışarıdan kolay hüküm verebileceğimiz şeyler değil bunlar. Eminim ki iki tarafı da dinlesek her ikisinin de haklı olduğu yanlar vardır kendince. Fakat bu nedenle çocuğunun en mutlu gününü mahvetmek, evini yuvasına saadetine kastetmek de seven bir babanın yapacağı iş değil. Ne olacak şimdi, diyelim ki bu sebeple nikah iptal edildi ve gençler tekrar evlenmek zorunda kaldı. Bu sayede babalığa mı terfi edecek mesela Emre Matraş? Davette olmadığın nikahta kağıt üstünde baba yazsa ne olur, değil mi? Olacağı şu: torununun torununa kadar nesilden nesle aktarılacak bir nikah faciası. Sadece kızı değil, torunları bile kötü anacak Emre Matraş'ın bu saçma sapan girişimini. Film repliklerinde olurdu ya, ya şimdi konuşsun ya da sonsuza kadar sussun. Emre Matraş tamamen yanlış anlamış onu. Efendim, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Duyduk duymadık demeyin, kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, yüz nakli olmak için Kore'ye giden ama başına gelmedik kalmayan eski Survivor yarışmacısı Didem Ceren'in haline üzülmeyen yoktur herhalde. Aylar oldu, hala revizyon ameliyatlarına giriyor. En son gözleri az gördüğü için sokakta yürümeye çalışırken halini paylaştı. Yüzü şiş, kafa bandajlı ve dilini bilmediği memlekette o halde tek başına. Doktorları dava edeceğini söylüyor ama nasıl olacak ta oralarda, değil mi? Bu işi bilen dinleyicilerim var, yazıyorlar arada bana. Gangnam bölgesinde 5-6 katlı klinikler varmış. Evet, onlarca ülkeden gelen kadınlar mezba gibi sıra sıra yataklar. Acayip bir döngü diye tanımlıyorlar. Anladığım kadarıyla reklam işleri de çok dönüyor. Fenomenleri falan kullanıyorlar müşteri çekmek için. Zaten Ceren de bahsetmişti, artık ne imzalattılarsa kölelik sözleşmesi falan diyordu. Yahu kızım bırak gel, taş yerinde ağırdır, yapılacak tıbbi müdahale, verilecek hukuki bir mücadele falan varsa da yine en iyi kendi ülkende yürütürsün prosedürü, değil mi? Eskiden kızıyordum, şimdi üzülüyoruz. Kimi kimsesi yok mudur toplayıp getirse oralardan? Vallahi ilginç bir konu başlığı. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: sancısına, kalp sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manavayaz.

Duyduk duymadık demeyin de birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Kaldır üstü insanların hayatlarından şikayet etmeleri geniş kesimlerce pek hoş karşılanmaz değil mi? İnsanlar onların dertleriyle kendi gerçeklerini kıyaslar. Ekmek yoksa pasta yesinler diyen Marie Antoinette muamelesi yapılır bu çıkışlara. Benzer bir şey yalı hayatından şikayet eden Derin Mermerci'nin başına geldi. Biliyorsunuz yalıda oturmanın teknik zorluklarından şöyle bahsetmişti Derin Hanım. Yalı hayatı korkunç. Sürekli borular patlıyor, sürekli sorun çıkıyor. Benim için resmen bela. Tek avantajı araba yerine tekneyle karşıya geçebilmek. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Tam yalı alacaktım vazgeçtim diyen var. En çok şuna güldüm. Bu tür hikayeler bana yaşamak için güç veriyor. Bir gün canınız bir şeye sıkılırsa Derin Hanım'ın çektiği dertleri hatırlayın ve canınızı sıkan şeyin o kadar da önemli olmadığını anlayın. Evet, sadece yalıda değil her türlü tarihi eserde oturmanın çeşitli zorlukları var elbette. Derin Mermerci kim ki? Siz onu bir de İngiltere kraliçelerine sorun. Ah o sarayın dili olsa da anlatsam. Devam edeceğim, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sosyal medyadaki dev çekirge paylaşımlarını görmüşsünüzdür. Canlısına denk gelmedim ama bazıları hakikaten büyük görünüyor. Türküdeki gibi o bacaklara çizme giysi giyer yani. Tarım ve Orman Bakanlığı en son açıklama yaptı. Yapılan araştırma sonucunda bu çekirgelerin istilacı bir tür olmadığı, memleketimizin yerli çekirgeleri olduğu sonucuna varmışlar. Dönem dönem 5-6 yılda bir nüfusları böyle artarmış. Evlerimize de gece ışığa yöneldikleri için giriyorlarmış. İsmi beyaz yüzlü çekirgeymiş. Yüzü de kızarmıyor namussuzun. Devam edeceğim birazdan, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: hangimiz fotojenik?
1: Pop 20 ilk 5.
2: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
3: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
2: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
3: 4 numara.
5: Yalancı şahidim bir ay benim.
2: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
6: Bu gidişat.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
3: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
2: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
8: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama, profesyonel

0: PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: Télévisión.
1: Duydun mu? Ondan en son ne zaman haber aldın?
2: 4 gün oldu.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Noise, Lanetin Sesi. Film gizemli bir şekilde kaybolan kız kardeşini bulmaya çalışan işitme engelli bir kadının hikayesini konu ediyor. İşitme engelli Ju Yang, küçük kız kardeşi Ju Hee'nin yeni taşındığı apartman dairesinden hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu öğrenince gerçeği ortaya çıkarmak için binaya gider. Ancak Ju Yang'ın orada bulduğu şey yalnızca bir boşluk değil, korku dolu bir sessizliktir. Apartman sakinlerini Ju Hee'yi sorduğunda aldığı yanıtlar tekinsizdir. Herkes gürültüden şikayetçidir ve delice bir sessizlik arzusu içindedir. Ne var ki geceleri bastıran uğursuz bir ses o sessizliği paramparça etmektedir. Ju Yang araştırmasını derinleştirdikçe kardeşinin kayboluşunun tesadüf olmadığını fark eder.
4: Merhaba, ben alt katınızda oturuyorum. Acaba akşamları sessiz olabilir misiniz?
1: 504 numaralı dairedeki adam şüpheli.
4: Ne var?
3: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini So Jim Kin yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Lee Sun Bin, Kim Min Sik ve Jung So Ju var. İyi seyirler.
5: Kız kardeşim, o bu dairenin içinde bir yerlerde.
1: Çuyan.
0: Sinevizyon.
6: Kurbanım gözüne kaşına döktü.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız 6, telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Gurbetçiler Bayburt'taki değişimi ve eksikleri değerlendirdi. Bayburt Haber ekibi olarak yaz sezonu dolayısıyla farklı şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine dönen gurbetçi vatandaşlarla bir sokak röportajı gerçekleştirdik. Görüşmelerde ziyaretçilere Bayburt'a en son ne zaman geldikleri ve şehirde zaman içinde herhangi bir farklılık gözlemleyip gözlemlemedikleri soruldu. Katılımcıların aktardığı görüşler, kentin fiziksel alanda kat ettiği mesafeyle çözüm bekleyen sorunları arasındaki mevcut durumu net bir şekilde ortaya koydu. Bayburt'ta pazar yerine otopark düzenlemesi. Bayburt Belediyesi, kent merkezinde özellikle pazarın kurulduğu günlerde meydana gelen trafik sıkışıklığını çözüme kavuşturmak amacıyla kapalı halk pazarı otopark projesini tamamlayarak faaliyete geçirdi. Şehir içi ulaşımın düzenlenmesi ve pazar alışverişine gelen sürücülerin araçlarını bırakabilmesi için tasarlanan alan, bölgedeki araç sirkülasyonunu rahatlatmayı amaçlıyor. İl merkezinde her pazartesi günü kurulan halk pazarı çevresinde yaşanan yoğunluk, kapalı otoparkın devreye girmesiyle birlikte yerini daha planlı bir yerleşim düzenine bırakıyor. Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak son yolculuğuna uğurlandı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde vefat eden Kabak için Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş Camii'nde resmi tören düzenlendi. Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazına il protokolü, askeri erken, gaziler, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Demirözü Belediyesi iki iş makinesini satışa çıkarıyor. Demirözü Belediyesi, araç filosunda bulunan iki iş makinesinin satışı için ihale sürecini başlattı. 2012 model graderle 2006 model hidromek kazıcı yükleyici kepçe, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık teklif arttırma usulüyle satışa sunulacak. Bayburt'ta öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi verildi. Bayburt'ta Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik çevre eğitimi düzenlendi. Bayburt Merkez Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilere sıfır atık projesi ve çevre farkındalığı konularında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. 2026 Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Emekli sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesinde bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada pilot fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Uçak ıssız bir yere düştü. Kazaya teknik arıza neden olduğu ifadeleri kullanıldı.
2: Spor.
1: Türkiye A-Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz. Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz, dedi. FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla ben Eylem sizlerle birlikteyim. Güzel bir perşembe günündeyiz ve içinizi ısıtacak yine çok keyifli, çok güzel bir playlist yaptık. Bugün programa Yalın Sonsuz Oğla başladık. 2004 yılında yayınladı Yalın Ellerine Sağlık albümünü ve özellikle biz radyocuların çok sevdiği bir albüm yaptı. Hala da keyifle çalıyoruz. Ege ile devam edeceğiz. Ege'nin de ilk albümünden.

Retro'da 1995 yılındayız. Seçil'in ilk albümü Uhde. Hem Uhde hem de Unutursun Gönlüm. Özellikle Unutursun Gönlüm 95 yazının hit şarkılarından bir tanesiydi. Retro devam ediyor. Kimle devam ediyor derseniz Yıldız Tilbe, Aşk Yok Olmaktır. Şimdi Retro'da.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Retro'dasınız. Yaşar'ın ilk albümünden Cezayir Menekşesi'ni çaldık. Bu şarkıyla ilgili aslında Yaşar'ın ilk albümüyle ilgili fazlaca konuştuğumuzu düşünüyorum. Albümdeki bütün şarkılar neredeyse çok keyifli. O kadar keyifli ki daha sonra çıkan Remix albümünde çok sevmiştik. Cezayir Menekşesi ölüm çiçeği anlamına geliyor aynı zamanda. Aşkın Nur Yengi ile devam edeceğiz. Sıramı Bekliyorum albümünden albüme adını verdiği şarkı şimdi Retro'da bizimle.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

1996 sanatçının ikinci albümü Gölgede Aynı. Albüm ilk hafta çok başarılı bir şekilde çıktı. Albümün çıkış parçası Araba yaklaşık 40 hafta listelerin zirvesinde kalmayı başardı. Keyifli bir coverla devam edeceğiz. Pamela ve Benimle Kal. Şimdi Retro'da bizimle.

0: Kamu Spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Eski değil, eskimeyen şarkılar, 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılar retroda bu güzel perşembe gününde sizlerle. Nalan'dan usul usulu dinledik, Şahserem'le devam ediyoruz. Yüreğim meskendir aşka.

0: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Devam. Retro devam ediyor.

bana hiç. Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 18 64. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Ezanı güzel okuma ve hutbe sunumu yarışması yapıldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 2026 yılı Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bayburt'ta gerçekleştirildi. Yarışmada ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu alanlarında din görevlileri performanslarını sergilerken dereceye giren isimler de belirlendi. Yarışma sonuçlarına göre Arpalı Leylekli Camii Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz birinci oldu. Aydıntepe Başpınar Köyü Camii İmam Hatibi Abdülkadir Güman ikinci, Demirözü Gökçedere Yeni Camii İmam Hatibi Yavuz Işık ise 3. sırada yer aldı. Ağıren Spor'un şampiyonluğu köy meydanında kutlandı. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından köyler arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla bu yıl 22.si gerçekleştirilen köyler arası futbol turnuvası tamamlandı. Turnuvanın final müsabakasında Sancaktepe Spor'u mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazanan Ağıren Spor için köy meydanında bir kutlama programı organize edildi. Köy halkı ve takım yönetiminin bir araya geldiği etkinlikte turnuva sürecinde sağlanan birlik ve beraberlik ortamı vurgulandı. Organizasyon kapsamında tüm katılımcılara, sporculara ve davetlilere şampiyonluk yemeği ikram edildi. Bayburt Barosu'ndan akran zorbalığı için ceza teklifi. Bayburt Barosu, akran zorbalığı ile mücadeleye yönelik hazırladığı akran zorbalığı kanunu taslağını Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'na iletti. Hazırlanan taslakta, akran zorbalığının Türk Ceza Kanunu'nda müstakil bir suç olarak düzenlenmesi ve çocuklar arasındaki suçlara yönelik yeni bir hukuki yaklaşımın benimsenmesi önerildi. Taslak çalışmaya göre, bir çocuğun başka bir çocuğa zorbalık amacıyla üstünlük kurarak yaşam hakkını veya beden bütünlüğünü ihlal etmesi, akran zorbalığı suçu kapsamında değerlendirilecek. Böylece bu fiillerin Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesi hedefleniyor. Gurbetçiler Bayburt'taki değişimi ve eksikleri değerlendirdi. Bayburt Haber ekibi olarak, yaz sezonu dolayısıyla farklı şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine dönen gurbetçi vatandaşlarla bir sokak röportajı gerçekleştirdik. Görüşmelerde ziyaretçilere Bayburt'a en son ne zaman geldikleri ve şehirde zaman içinde herhangi bir farklılık gözlemleyip gözlemlemedikleri soruldu. Katılımcıların aktardığı görüşler, kentin fiziksel alanda kat ettiği mesafe ile çözüm bekleyen sorunları arasındaki mevcut durumu net bir şekilde ortaya koydu. Bayburt'ta pazar yerine otopark düzenlemesi. Bayburt Belediyesi, kent merkezinde özellikle pazarın kurulduğu günlerde meydana gelen trafik sıkışıklığını çözüme kavuşturmak amacıyla kapalı halk pazarı otopark projesini tamamlayarak faaliyete geçirdi. Şehir içi ulaşımın düzenlenmesi ve pazar alışverişine gelen sürücülerin araçlarını bırakabilmesi için tasarlanan alan, bölgedeki araç sirkülasyonunu rahatlatmayı amaçlıyor. İl merkezinde her pazartesi günü kurulan halk pazarı çevresinde yaşanan yoğunluk, kapalı otoparkın devreye girmesiyle birlikte yerini daha planlı bir yerleşim düzenine bırakıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
3: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
2: 4 numarada Edis, Yalancı Şahidim.
3: 4 numara.
4: Yalancı şahidimdir ay benim.
2: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: Sezen Aksu, Aşk Dansı 2 numarada.
3: 2 numara.
2: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
5: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
6: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

0: Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: Neler hatırladın anlat.
2: Karımı, oğlumu.
1: Peki ya başka?
2: Savaşı kazandığımızı.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri The Odyssey. Film, Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve karısı Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu ediyor. Truva Savaşı'nın ardından Kral Odysseus, eşi Penelope ile oğlu Telemachus'a kavuşmak üzere İthaka'ya dönmek ister. Ancak eve dönüş yolculuğu beklendiğinden çok daha zorlu olacaktır. Odysseus'un uzun ve tehlikelerle dolu bu serüveninde Kalipso, Kiklop, Polyphemus ve büyücü Kirke gibi güçlü figürlerle karşı karşıya gelir. Bu sırada Tanrıça Athena, İthaka'ya giderek Telemachus'u babasını aramaya çıkarması için cesaretlendirir. Bunun üzerine Telemachus, Truva Savaşı'nda Odysseus'un silah arkadaşı olan Sparta Kralı Menelaos'tan yardım ve öğüt istemek üzere yola koyulur.
4: Mahiyetinde kim varsa ölmeli.
2: Onları kurtarabilirim.
1: Asıl kendi kaderine yön vermelisin.
3: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Christopher Nolan yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway var. İyi seyirler.
2: Eve dönmeme hiç kimse engel olamaz. Tanrılar bile.
0: Cinevizyon.

0: olan aşkımı.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış, destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

neyine güveneyim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere?

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet, sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Bölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz. Hadi.

İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

bıraktım. Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktım? Geriye dön.

olacak göz mü bıraktın? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktın? Geriye dönecek yol mu bıraktın? Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın?

0: yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin

Bugünlerde çok doluyum. Üstüme gelmeyin benim. Her şey üst üste geliyor. Aklıma girmeyin benim. Aklıma girmeyin benim. Az kaldı çıldıracağım. Belalara batacağım. Ulan mahpuslarda yatacağım. Üstüme gelmeyin benim. Üstüme gelmeyin benim.

0: Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.
1: Tek reklam. Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.